Bakın, elin kıy, the baklonum biot baklon, imitiot barotkay sredin kıy, dikavuyu kıl tiko, başı pasi pahnut ladanım, avrisi.